0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Maçı.
1: Ben
0: yok. Akrayın diyor. Yok.
1: Tam tam tam bir şey filmdesin.
0: Yati, any consulti, not dog when shadow bit my yadia boy. Why?
1: That's
0: a part. 0551656565. 0551656565. Another 0551.